aşkur şey daram bir iş vay fakes vay asam ne subaki vay arab şey vay da novi nalga kokas vay mistakes you are sure of a